0: canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis

0: Ardından nefis sulu yemekleri, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 5761 0362 542 5761. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
2: Arsanızı güvenle çevirmek

0: çeşitleri, sürgülü kapılar ve kamelya çeşitleriyle kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyoruz. Adres: Samsun Sinop Yolu üzeri Lengerli mevki. 0541 972 50 76. bafraçit.com. Ersoy. Güvenli sınırların sağlam adresi.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar. Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
1: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir.

0: bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

0: Hadi reklamlar.
1: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546-492-3418, 0546-492-3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
2: Bafra'nın yeni lezzet durağı Sedde Köfte. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek ve dumanı üstünde lezzetler Sedde Köfte'de. İster ayaküstü atıştır, ister arkadaşlarınla keyif yap. Tadı damağında kalacak, lezzeti aklından çıkmayacak. Fatih Mahallesi Dalaman Sokak, Çamlık Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0541-384-6421, 0541-384-6421. Sedde Köfte, Bafra'da gerçek köftenin adresi.
3: Bafra'nın yeni lezzet durağı Kamyon Döner'e davetlisiniz. Eski usul, yeni lezzet anlayışıyla hazırlanan enfes tavuk döner, dürüm ekmek, İskender ve tabak seçenekleriyle sizleri bekliyor. Ateşin lezzeti, ustasından doyuran lezzet. Siz de Kamyon Döner'in eşsiz tadını keşfedin. Kamyon Döner, bir kamyon dürüm kuruluşudur. Adres Atatürk Bulvarı numara 77 Bafra. Siparişleriniz için 0531-634-9261. Kamyon Döner, doğru lezzet, usta işçilik.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Viravinç ve konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Viravinç ve konteyner, güvenilir ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
2: Şok

0: Sigorta güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birçok kuruma atama kararları verdi. Resmi gazetede yayımlanan kararla Enerji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve diğer kurumlarda önemli görev değişiklikleri yapıldı. Bazı müdürler görevden alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş ve ailesine ait toplamda 191 taşınmazı tespit etti. Taşınmazların büyük bölümü annesi Ayşegül'deren Kuriş'e kayıtlı bulunurken geniş bir soruşturma sürüyor. Süleymancılar da Ankara'da protesto düzenliyor. 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapandı. Beykoz ve Üsküdar'da yollar kapanırken sürücüler Küçüksu, Göksu ve Büyükdere caddelerini alternatif güzergah olarak kullanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılmasının mümkün olduğunu ve yeni üyeler için açık olduğunu belirtti. Ayrıca Trump'ın F-35 sözüne sadık kalmasını beklediğini ifade etti. İYİ Parti Kızıltepe İlçe Başkanı Fahrettin Cevheroğlu, akrabalarıyla birlikte damadının evini basarak darp etti. Olayda 20 kişilik grup yer aldı. Fahrettin Cevheroğlu polis tarafından gözaltına alındı.

0: Milyon için Alexey Batrakov ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp Rus futbolcuya 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Beşiktaş, sağ kanat transferinde Napoli'den David Neres için temaslara başladı. 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, 2028'e kadar kontrata sahip ve değerli bir isim olarak öne çıkıyor.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 91 kuruştan, gram altınsa 6736 lira 51 kuruştan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde yağışlar etkili olacak. Batı Karadeniz'de Bolu hariç iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Çorum dışındaki genel bölgede sağanak sürerken Doğu Karadeniz'de Giresun hariç kuvvetli yağışlar öne çıkıyor. Samsun bugün parçalı bulutlu ve en yüksek 27 derece sıcaklık bekleniyor. Ordu bugün parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur yağışı ile birlikte en yüksek 26 derece. Sinop bugün parçalı ve az bulutlu, sıcaklık en yüksek 25 derece. Amasya bugün parçalı ve az bulutlu olup orta şiddette yağmur yağışıyla en yüksek 25 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
1: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
3: Şimdi reklamlar. Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkalı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546-492-3418, 0546-492-3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
4: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 66 38 0532 394 66 38 Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
5: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
3: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 9391 543 9391. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Mota.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkalı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546-492-3418, 0546-492-3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
2: Arsanızı güvenle çevirmek artık çok daha ekonomik. Ersoy Ticaret'te C40 reçeteli 2 metre beton direk sadece 175 lira. Tel örgü, çim, çit, barbekü bahçe çeşmeleri, sürgülü kapılar ve kamelya çeşitleriyle kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyoruz. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri Lengerli mevki. 0541 972 50 76. Bafraçit.com. Ersoy, güvenli sınırların sağlam adresi.
3: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
0: Reklamları dinlediniz.

0: ezberimde, hayatım ellerinde, yoldan çıktım.
1: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında 38 şüpheliden 32'sini tutukladı, 6'sına adli kontrol getirdi. Örgüt lideri Alihan Kuriş tutuklandı. Masak raporu şirketler arası yüksek para trafiği ortaya koydu. MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı, 29 Temmuz'da evinde ölü bulundu. Adli Tıp Kurumu ön otopsi raporuna göre ölüm kalp krizi sonucu gerçekleşti. Ortağı Mikail B. cesedi buldu ve yetkililere haber verdi. Eyüp Sultan'da yüksek tansiyon hastası Bilge Keçeli ile eşi hastane önünde aracını park etmeye çalışırken taksiye çarptı. Tartışma çıktı. Taksi şoförü Mücahit Usta para istemediğini söylerken Keçeli şikayetçi olacak. 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafiği alternatif güzergahlara yönlendirirken birçok cadde ve otoyol ulaşıma kapalı tutuldu. İYİ Parti Kızıltepe İlçe Başkanı Fahrettin Cevheroğlu, akrabalarıyla birlikte 20 kişilik grupla damadının evini bastı ve darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Olayda şiddet ve toplu hareket dikkat çekti.
1: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
3: Spor. Fenerbahçe sezonun ilk maçında Gençler Birliği'nde 2-1 mağlup oldu. İrfan Can Eğribayat eski takımı karşısında kariyerinin en çok kurtarışını yaparak kalede duvar ördü. Galatasaray Dries Mertens'in ayrılığı sonrası 10 numara pozisyonu için Alexey Batrakov ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp Rus futbolcuya 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Beşiktaş, sağ kanat transferinde Napoli'den David Neres için temaslara başladı. 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, 2028'e kadar kontrata sahip ve değerli bir isim olarak öne çıkıyor.

0: Karadeniz bölgesinde yağışlar etkili olacak. Batı Karadeniz'de, Bolu hariç iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Çorum dışındaki genel bölgede sağanak sürerken Doğu Karadeniz'de Giresun hariç kuvvetli yağışlar öne çıkıyor. Samsun bugün parçalı bulutlu ve en yüksek 27 derece sıcaklık bekleniyor. Ordu bugün parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur yağışı ile birlikte en yüksek 26 derece. Sinop bugün parçalı ve az bulutlu, sıcaklık en yüksek 25 derece. Amasya bugün parçalı ve az bulutlu olup orta şiddette yağmur yağışıyla en yüksek 25 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
1: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
2: Şimdi reklamlar. Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
3: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
4: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıca

0: ışıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Otoekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Burası Radyo Moda.
1: Sayende günüm gecem, tadım tuzum neşem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın yeni lezzet durağı kamyon dönere davetlisiniz. Eski usul, yeni lezzet anlayışıyla hazırlanan enfes tavuk döner, dürüm ekmek, İskender ve tabak seçenekleriyle sizleri bekliyor. Ateşin lezzeti, ustasından doyuran lezzet. Siz de kamyon dönerin eşsiz tadını keşfedin. Kamyon döner bir kamyon dürüm kuruluşudur. Adres Atatürk Bulvarı numara 77 Bafra. Siparişleriniz için 0531 634 92 61. Kamyon döner, doğru lezzet, usta işçilik.
2: Bafra'nın yeni lezzet durağı Sedde Köfte. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek ve dumanı üstünde lezzetler Sedde Köfte'de. İster ayaküstü atıştır, ister arkadaşlarınla keyif yap. Tadı damağında kalacak, lezzeti aklından çıkmayacak. Fatih Mahallesi Dalaman Sokak, Çamlık Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0541 384 64 21 0541 384 64 21 Sedde Köfte. Bafra'da gerçek köftenin adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta

0: dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarmaer, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-007.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Radyo Moda. Radyo Moda.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 00.
3: Şok şok şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
4: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 67 19, 0362 542 64 54. Doğallık Ova'da. Etin en tazesini Ova'dan alın.
1: Reklamları dinlediniz.

0: bakarlar. Güzel güzel kelimeler sözlerimize bakarlar.
1: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çıkar amaçlı suç örgütü lideri Alihan Kuriş ve 38 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. Masak raporu şirketler arasında yoğun para trafiği ve şüpheli finansal işlemler tespit etti. İran Meclisi Başkanı İbrahim Azizi, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan etme blöflerini eleştirerek kendi güvenliğini düşünmesini söyledi. Trump'ın yemek kamyonunda uçak değiştirmesini ve tehditlere karşı hazırlıklı olunmasını gündeme getirdi. Eyüp Sultan'da tansiyonu yüksek, Bilge Keçeli hastaneye giderken park yaparken arkalarındaki taksiye çarptı. Tartışma çıktı, taksi şoförü nakit para istedi. Polis kazayla ilgili tutanak tutarken Keçeli şikayetçi olacağını söyledi. TBMM Başkanlığı, CHP eski başkanı Özgür Özel'in makam odasını yeni partiye tahsis etti. Milletvekili sayıları değişince yeni partinin Gökhan Günaydın'ın odası CHP'ye verildi. Her iki parti aynı katta komşu oldu. İstanbul'da 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle Beykoz ve Üsküdar'daki bazı yollar, TEM otoyolu ve köprü bağlantıları trafiğe kapandı. Sürücüler alternatif güzergah olarak Büyükdere, Küçüksu ve Göksu caddelerini kullanacak.
1: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
3: Spor. Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında 1-0 öne geçtiği Gençlerbirliği maçını orta saha hatalarıyla 2-1 kaybederek sezona yenilgiyle başladı. Juventus, Aston Villa'dan kaleci Emiliano Martinez için 7+3 milyon euro teklif ederek transferde farkı azaltıyor. İtalyan ekibi, Martinez ile kişisel şartlarda anlaştı. Cem Dizdar, Vlahovic'in Salah'ın hayal kırıklığını kapatma hamlesi olduğunu belirtti. Bu yorum, futbol sahalarında taktik ve performans analizlerini içeriyor.
1: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 91 kuruştan, gram altınsa 6736 lira 51 kuruştan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde yağışlar etkili olacak. Batı Karadeniz'de Bolu hariç iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Çorum dışındaki genel bölgede sağanak sürerken Doğu Karadeniz'de Giresun hariç kuvvetli yağışlar öne çıkıyor. Samsun bugün parçalı bulutlu ve en yüksek 27 derece sıcaklık bekleniyor. Ordu bugün parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur yağışı ile birlikte en yüksek 26 derece. Sinop bugün parçalı ve az bulutlu, sıcaklık en yüksek 25 derece. Amasya bugün parçalı ve az bulutlu olup orta şiddette yağmur yağışıyla en yüksek 25 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
2: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
5: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Moda.

0: Hadi reklamlar.
1: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkalı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546-492-3418, 0546-492-3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
2: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de Çıtırtı Pide'de sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362-543-9391, 543-9391. Çıtırtı Pide, lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.

Binmediğim hiçbir otobüs, beklemediğim hiçbir durak kalmadı bu şehirde. Gittikçe azalıyor hayat. Yıkık bir duvar kadar bile pişman değilsin benden gittiğine. Beni hep bulmamak için aradın. Yanılgımdın, yandığımdın. Ben neyi erken yaşadıysam hep ona geç kaldım.

Ben kapıyı hiç kendi anahtarımla açmazdım ki. O zaman anladım gittiğini. Evin kapısı soğuk bir duvar. Mevsim sonbahar. O zaman anladım gittiğini. Taş kaldırımdan 17 adım atıp köşeyi dönüp çektiğini. Bir dönüm tütün paket paket ciğerlerimde o bile yetmedi. Tan vaktiyle tanıştığımda anladım gittiğini. Geceyle atıştığımda, hüznü dirhem dirhem atıştırdığımda, koca evde sıkıştığımda anladım gittiğini. Evin kapısını tam 17 kez kendim açtım. 17 defa kapı komşuna daha gelmedi dedim. 10.000 defa kendime o gelecek dedim. Gitti demedim, diyemedim. 17 mevsim de beklerim, 17 ömür de tüketirim. Ben geldim demen için 17 yanımı veririm. Ama bilirim gelmeyeceksin, aramayacaksın, sormayacaksın. Peki bir ömür böyle nasıl yaşayacaksın?

unutacak kadar nefret ettin, ne de hatırlayacak kadar sevdin beni. İçinde öldürülecek bir anı bile bulamayan iki yarım kaldık, tamamlayamadık biz. Ne yani? Gözleri sana benzeyen bir kızımız olmayacak mı şimdi? Başkaları mı sevecek seni? Başkaları mı tutacak ellerini? Al, geri veriyorum yanlış kapılara vurduğun kilitleri. İçimin mağdurları.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Arsanızı güvenle çevirmek artık çok daha ekonomik. Ersoy Ticaret'te C40 reçeteli 2 metre beton direk sadece 175 lira. Tel örgü, çim, çit, barbekü bahçe çeşmeleri, sürgülü kapılar ve kamelya çeşitleriyle kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyoruz. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri Lengerli mevki. 0541 972 5076. bafraçit.com. Ersoy, güvenli sınırların sağlam adresi.
2: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada biri çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, trafik yoğunluğu oluştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuriş'in tek adresinde 200 kilogram külçe altın buldu. Altınların kaynağı araştırılırken toplam değer yaklaşık 1,34 milyar lirayı buluyor. Fatih'te tekerlekleri kaldırıma takılan bebek arabası tramvay yoluna devrildi. Kadın hızla arabadaki çocuğu kucağına aldı. Eşyalar düştü, tramvay çantaya çarptı. Olay güvenlik kamerasınca kaydedildi. İran Meclisi Komisyon Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamaları nedeniyle Trump'a tepki göstererek blöfleri bırakıp kendi güvenliğine odaklanması gerektiğini, aksi takdirde zor durumda kalabileceğini söyledi. 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle İstanbul'da birçok yol trafiğe kapandı. Beykoz, Üsküdar ve Sarıyer'de alternatif güzergahlar belirlendi. Sürücüler Büyükdere ve Uğur Mumcu caddelerini tercih edecek.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında 1-0 öne geçtiği Gençler Birliği maçını orta saha hatalarıyla 2-1 kaybederek sezona yenilgiyle başladı. Juventus, Aston Villa'dan kaleci Emiliano Martinez için 7+3 milyon euro teklif ederek transferde farkı azaltıyor. İtalyan ekibi, Martinez ile kişisel şartlarda anlaştı. Cem Dizdar, Vlahovic'in Salah'ın hayal kırıklığını kapatma hamlesi olduğunu belirtti. Bu yorum, futbol sahalarında taktik ve performans analizlerini içeriyor.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 91 kuruştan, gram altınsa 6736 lira 51 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu böyle. Batı Karadeniz'de Bolu hariç iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerler parçalı ve az bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Çorum hariç bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak var. Doğu Karadeniz'de Giresun hariç yağışların kuvvetli olması öngörülüyor. Samsun yarın en yüksek 29 derece ve mostly sunny. Ordu yarın en yüksek 28 derece, hafif yağmurlu gök gürültülü sağanaklar görülecek. Sinop yarın en yüksek 27 derece ve mostly sunny. Amasya yarın en yüksek 28 derece ve parçalı güneşli olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
3: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
4: Şimdi reklamlar. Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
5: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmıştır.

0: Kuyumcu Emrah, Işıltı'nın en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası, Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Mota.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın yeni lezzet durağı Kamyon Döner'e davetlisiniz. Eski usul, yeni lezzet anlayışıyla hazırlanan enfes tavuk döner, dürüm ekmek, İskender ve tabak seçenekleriyle sizleri bekliyor. Ateşin lezzeti, ustasından doyuran lezzet. Siz de Kamyon Döner'in eşsiz tadını keşfedin.

0: 12.61 Kamyon Döner, Doğru Lezzet, Usta İşçilik.
1: Bafra'nın yeni lezzet durağı Sedde Köfte. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek ve dumanı üstünde lezzetler Sedde Köfte'de. İster ayaküstü atıştır, ister arkadaşlarınla keyif yap. Tadı damağında kalacak, lezzeti aklından çıkmayacak. Fatih Mahallesi Dalaman Sokak, Çamlık Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0541 384 64 21 0541 384 64 21 Sedde Köfte, Bafra'da gerçek köftenin adresi.
2: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra, Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
3: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık Ova'da. Etin en tazesini ovadan alın.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 102.5 Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-007.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
3: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.

Helal olsun sana. Helal ne diyeyim? Ben ki kasırgaydım, dindirdin ya sen. Olmaz denilen şey olurmuş meğer. Yıldızları gökten indirdin ya sen. Ben aşkta ölmeden ölürüm dedin. Bir vakit şafakla gelirim dedin.

0: öncesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güven ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
2: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkalı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 34 18 0546 492 34 18 Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Alihan Kuriş, suç örgütüne yönelik soruşturmada 32 şüpheli tutuklandı. Firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in adresinde kaynağı belirsiz 200 kilogram altın ele geçirildi. Masak raporuysa şüpheli şirketlerde yüksek tutarlı para trafiği tespit etti. MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı 29 Temmuz'da evinde hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu ön otopsisi kalp krizini ölüm nedeni olarak belirledi. Cesedi ortağı Mikail Bey tarafından bulundu. Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri 5 yaralıya müdahale ederek hastaneye kaldırdı. TürkSat 3'e uydusu yayını sona erip TürkSat 4'e geçildi. TKGS açıksa otomatik güncelleme yapılacak. Kapalıysa cihaz kullanıcıları manuel kanal araması yaparak frekans güncelleyecek ve yayınlara erişim sağlayacak. Artvin'de ağaç budarken ve hayvan otlatırken uçuruma düşen çiftçi ile çoban, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı, yaralandılar.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Fenerbahçe, Sidiki Çerif'i Coventry City'ye 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti. 19 yaşındaki futbolcu, Premier League takımında 5 yıllık sözleşme imzaladı. Nishi Batshuayi, Eintracht Frankfurt'tan ayrılarak Suudi Arabistan kulübüne transfer oluyor. Belçikalı golcü, 1,5 sezondur Alman ekibinde 21 maçta 4 gol attı. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu transfer ve tescil dönemi 22 Haziran'da başlayıp 4 Eylül'de sona eriyor. Takımlar kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 91 kuruştan, gram altınsa 6736 lira 51 kuruştan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu böyle. Batı Karadeniz'de Bolu hariç iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerler parçalı ve az bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Çorum hariç bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak var. Doğu Karadeniz'de Giresun hariç yağışların kuvvetli olması öngörülüyor. Samsun yarın en yüksek 29 derece ve mostly sunny. Ordu yarın en yüksek 28 derece, hafif yağmurlu gök gürültülü sağanaklar görülecek. Sinop yarın en yüksek 27 derece ve mostly sunny. Amasya yarın en yüksek 28 derece ve parçalı güneşli olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 66 38. 0532 394 66 38. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
7: Bafra'nın 1987'den beri meşhur köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
2: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
3: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güven ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 0.
3: Arsanızı güvenle çevirmek

0: işletmeleri, sürgülü kapılar ve kamelya çeşitleriyle kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyoruz. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri Lengerli mevki. 0541 972 5076. Bafraçit.com. Ersoy. Güvenli sınırların sağlam adresi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
0: Reklamları dinlediniz.

0: terk etti, öylece çekip gitti.
1: Soysuz. Demişsin ki o deli, dengime göre değil. Oysa ki unuttuğum bir şey var. Ulan biz değil miyiz ki sevdamızın delisi olan? Biz değil miyiz ki sevdamızın esiri olan? Oysa ki seni ne kadar çok sevmiştim. Bir şeyi unutmuşsun aslında. Ulan ben senin için deli oldum be. Senin için deli oldum. Senin için.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın yeni lezzet durağı Sedde Köfte. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek ve dumanı üstünde lezzetler Sedde Köfte'de. İster ayaküstü atıştır, ister arkadaşlarınla keyif yap. Tadı damağında kalacak, lezzeti aklından çıkmayacak. Fatih Mahallesi Dalaman Sokak, Çamlık Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0541 384 64 21 0541 384 64 21 Sedde Köfte. Bafra'da gerçek köftenin adresi. Bafra'nın yeni lezzet durağı Kamyon Döner'e davetlisiniz. Eski usul, yeni lezzet anlayışıyla hazırlanan enfes tavuk döner, dürüm ekmek, İskender ve tabak seçenekleriyle sizleri bekliyor. Ateşin lezzeti, ustasından doyuran lezzet. Siz de Kamyon Döner'in eşsiz

0: 12.61 Kamyon Döner Doğru Lezzet Usta İşçilik
1: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418 Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres: Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507 297 0007.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran. Ateşten gelen lezzet.
4: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası: Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

sensiz esen şimal rüzgarı. Ne o bugün yoksa esmiyor musun? Gözümün nuru, canımsın benim. Kızım, yavrum, büyüdün de şimdi gidiyor.

0: parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güven ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.

0: 95 Radyo Moda. Bu radyo çok moda.
1: Şimdi reklamlar.
2: Balta'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
1: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkalı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418. 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi. Reklamları dinlediniz.

Yarın adı hasretmiş, yarın adı çileymiş, yarın adı kadermiş, ben anladım.

Of! Eller sevdim mutlu oldu. Ben sevdim ne hallere düştüm. Bu sevda denen şey ne kadar acıymış. Bilemedim, ölçemedim hesabını. Bilemedim beni bu kadar yakacak. Bilemedim beni benden alacak. Bilemedim beni firarlara salacak. Bilemedim yarın adı hasretmiş. Bilemedim yarın adı çileymiş. Bilemedim, bilemedim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de Çıtırtı Pide'de sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı Pide, lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

öylesine. Sevdamız dillere destan olmuştu. Bu şehrin sokaklarında tavan yapmıştık lan. Herkes bizi konuşur olmuştu. Şimdi sen yoksun. Kendine yeni abiler bulmuşsun. Yeni kardeşler bulmuşsun. Aklını alırım lan. Aklında kalırım lan. Sizi bir şarjöre esir alırım lan. Şimdi gidiyorum buralardan. Olmayacağım bir daha. Belki de öleceğim. Gideceğim bu dünyadan. Canıma

Şimdi reklamlar. Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi. Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
0: Reklamları dinlediniz.

Palazalım felek benden öcün almış. Anam anam anam anam anlayamadım ay ay ay ay ay ay ay. Valla dertleri başıma tac eyledim gene kimseye yaranamadım anam anam anam.

ederim anaman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman ay ay ay. Azrail can almaya gelmiş, Azrail canım almaya gelmiş, veremiyorum anaman aman aman aman aman aman aman ay ay ay ay. Ah ana canım çok yanıyor, anam canım çok yanıyor, duramıyorum ha.

0: Hadi reklamlar.
1: Bafra'nın yeni lezzet durağı Kamyon Döner'e davetlisiniz. Eski usul, yeni lezzet anlayışıyla hazırlanan enfes tavuk döner, dürüm ekmek, İskender ve tabak seçenekleriyle sizleri bekliyor. Ateşin lezzeti, ustasından doyuran lezzet.

sana değmez aşk yüzünden olsa bile. Olsun be. Kendime benzin döküp yakmazsam adam değilim. Umursamam

baş başa kaldığımızda sessizce bakışmalar, ufak tefek tebessümler. Sen haklısın, ben haklıyım gibi kaçamak bakışlar. Ama asla sonu yoktur bu aşkın. Olmaz diye kalktığında içimden akan yaşları hiçbir zaman bilemeyeceksin. Her şeye evet dedim ama o son Buse'yi çok gördün ya. O çok zoruma gitti be. O çok zoruma gitti.

0: Şimdi reklamlar.
1: Balsa'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı işsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
0: Reklamları dinlediniz.

Deniz kenarı soğuk, hem de karanlık basıyor. Havada tam kar havası ha. Gidilmesi zor yerler var gidilmesi gereken. Hadi gülüm, toparlan gidiyoruz. Yaşamak için ölmek sırası bizde. Gitmeden yetişelim gemiye, çabuk!